0: iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulamam.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen. Sana alkış yok, önce finger snap.

Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor.

borcum beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam da bu sabah.

önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni

Sen acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Fiat Lideri Lidl Detasaruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiat Lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 euro. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 euro. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Fiat Lideri Lidl Detasaruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiat Lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl lohnt sich.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
5: Spürbare Reduktion. Ich hoffe schon, dass wir dazu kommen, dass vielleicht 1.000 Euro Ersparnis erzielt werden können.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet alacaklara müjde. 1000 euroya kadar tasarruf mümkün olabilecek. Federal hükümet hızla artan ehliyet masraflarını azaltmak için kapsamlı bir değişim, bir reform hazırlığında. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger yeni düzenleme ile sürücü adaylarının en iyi ihtimalle 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, B sınıfı yani otomobil ehliyeti almanın maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Günümüzde sürücü adayları çoğu da genç olmak üzere ehliyet almak için ortalama 3400 euro para harcıyor. Açıklamada reform sayesinde birkaç yüz euro, en uygun koşullarda ise 1000 euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu miktar herkes için geçerli olmayacak. Maliyetler bölgelere ve tabi adayların ihtiyaç duyduğu direksiyon derslerinin sayısına göre değişebilecek. Bunu bizlere Alman haber ajansı DPA ulaşım uzmanı şöyle aktarıyor.
7: Verkehrsminister Bilger sagt auch, die Ersparnis könnte da letztlich regional unterschiedlich sein. Selbst wenn die Reform wie geplant Anfang 2027 in Kraft tritt, die Fahrschulen müssen ja dann die neuen Vorgaben auch noch praktisch umsetzen. Das dauert vielleicht auch noch. Und es gibt teilweise angeblich auch schon lange Wartezeiten für Anfang des Jahres. Also wer jetzt wartet, der geht eine ziemliche Wette auf die noch recht unklare Zukunft ein. Warten empfiehlt sich deshalb eigentlich nur, wenn man locker noch so ein, zwei Jahre nicht dringend den Führerschein braucht.
6: Peki şimdiden nasıl tasarruf edebiliriz? Uzman ehliyet almak isteyenlere farklı sürücü kurslarının fiyatlarını karşılaştırmalarını öneriyor. Özellikle kayıt ücretleri, direksiyon derslerinin saatlik ücretleri ve sınav masrafları arasında önemli farklar bulunabiliyor. Teorik sınava iyi hazırlanmak, düzenli direksiyon dersi almak ve gereksiz tekrar sınavlardan kaçınmak da toplam maliyeti azaltabiliyor.
7: Ja, zum einen kann man gerade gucken, ob es günstige Angebote gibt, denn die Fahrschulen, die wollen ja im Moment diejenigen, die auf die Reform warten, doch überzeugen, jetzt den Führerschein zu machen. Und ansonsten spart vor allem gute Vorbereitung. Für die theoretische Prüfung zum Beispiel online gut übt, vermeidet eine Wiederholung. Und wer vorher auf Übungsplätzen Probe fährt, spart sich oft teure praktische Fahrstunden. Kann günstiger sein letztlich, als bei der praktischen Prüfung durchzurasseln.
6: Otomobil kulübü ADAC hükümetin ehliyet reformunu tamamen destekliyor. Ancak sürücü eğitmenlerini temsil eden meslek kuruluşu düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eğitmenler zorunlu derslerin azaltılması ve teorik eğitimin tamamen dijital ortama taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni düzenlemenin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak bunun için Federal Parlamento Bundestag ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. Ve bakan tarafından açıklanan en uygun koşullarda 1000 euroya kadar tasarruf en iyi ihtimal için yapılan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt.
6: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: hiçbir sonuç bu. Bir ceza değil.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Düsseldorf bu hafta sonu birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Şehrin simge mekanlarında gerçekleşen New Fall Festival konserleri hafta sonu boyunca müzikseverlerle buluşuyor. Cumartesi günü Tonhallenufer'da saat 18'de başlayan The Final Shout kapanış konserinin yanı sıra giriş ücreti 5 euro olan Moonlight Market ve Loretto Strasse'deki şenlik ziyaretçilerini bekliyor. Pazar günü ise saat 11 ile 18 arasında yaklaşık 17 standla sezonun sondan bir önceki balık pazarı kuruluyor.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler'de mikrofonda ben Mert.
2: Guten Morgen, Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sonnenschein. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi günü diliyorum. Saat 14'e kadar birlikte olacağız ve birbirinden güzel konularım var. Birbirinden güzel şarkılarım var. Konularımdan bir tanesi ise bugün ilk önce sizlerle beraber Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir diye konuşacağız. Eminim birçok güzel yanı var. Ben de birkaç güzel yanını not aldım. Onları sizlerle beraber masaya yatıracağız. Harika şarkılarım var. Mesela onlardan biri Ebru Gündeş, Ölümsüz Aşklar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de. Ölümsüz Aşklar var da ölmeyen aşık var mı diyecek.

0: Fiat Lideri Lidl de Tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiat Lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 euro. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 euro. Lidl lohnt sich.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
3: Ege Türk.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert, sizlerle beraber Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir? Onu konuşuyoruz. Ben bu yayına hazırlanırken şöyle aldım karşıma 3 tane yapay zekayı koydum. Dedim ki, bakın arkadaşlar, size tek bir soru soracağım. Almanya'da yaşamanın en güzel tarafı nedir dedim. İlki biraz milliyetçi çıktı sanki. Sürekli böyle mavi kalp falan gönderiyor. Onun cevabını da beğenmedim. Onun cevabı diyor ki Almanya'da yaşamanın en güzel yanı yeşil olması. Sanki Almanya'nın etrafı çöllerle çevrili de. Ya bak mesela Mithat'ın mesajı çok daha güzel. İyi yayınlar Mert. Ben Mithat Oberhausen'dan. Almanya'nın en sevdiğim tarafı pazar günü dükkanlarının kapalı olması demiş. Bu sayede işim alışverişe gidemiyor. Valla Mithat, o zaman bana da öyle geliyor ki senin eşine göre de Almanya'nın en sevdiği tarafı herhalde Verkaufsoffener Sonntag. İlyas Yalçıntaş ve Büşra Perizdüz. Olmazsa olmazımsın. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet maliyetlerini azaltacak reform hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Stefan Bilga, sürücü adaylarının 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Tasarı, zorunlu sürüş derslerinin ve teorik sınav sorularının azaltılmasını öngörüyor. Teorik eğitim tamamen online yapılabilecek. Ortalama 3400 euro olan ehliyet maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Gül Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Neşeli saatlerdeyiz ve Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir? Onu konuşuyoruz hem size hem yapay zekaya. Sordum, bu yapay zeka ne yazık ki benim istediğim cevapları vermiyor. Ya bu zekanın zaten gerçek olanı makbuldür. Bak mesela ona da sordum. Yapay zeka bana diyor ki Almanya'nın en güzel tarafı düzen ve öngörülebilir olması. Ya kardeşim hangi konuda, ne konuda? Bak mesela Selo'nun gayet net bir cevabı var. Selam Mert, iyi yayınlar. Almanya'nın en güzel yanı en başta huzur demiş ve de en mühimi insanlar istediği her şeyi alabiliyorlar. Vallahi son 2 yıldır ben bir tekne istiyorum da ne zaman baba, ne zaman? Daha ne kadar istemem gerekecek? Almanya'da yaşamanın en güzel yanı demiş Yasemin. Bence bireysel kültürün çok yüksek olması. Kimin doktor, kimin profesör veya milyoner olduğunu bilmiyoruz demiş. Evet, çok doğru. Kimin milyoner olduğunu bilmiyoruz ama kimin milyoner olmadığını çok iyi biliyoruz.
3: Anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.

0: olmadı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Metropol FM NRW Etkinlikleri.
1: Hallo NRW, hier ist Metropol FM, ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Wir starten in Köln mit dem Sonbahar-Konzert, dem Herbstkonzert des Kölner Chors für türkische Musik. Unter der Leitung von Gülçin Kılca präsentiert der Chor über 20 Werke der klassischen türkischen Musik. Am Samstag, den 10. Oktober um 18.30 Uhr im Berufskolleg Perlengraben. Und noch ein musikalisches Highlight in Köln. Candlelight, Tribut an Sezen Aksu. Die bekannten Hits der türkischen Pop-Ikone werden von einem Streichquartett im Kerzenschein neu interpretiert. Am Freitag, den 16. Oktober um 18 Uhr in der Trinitatiskirche in Köln. Und jetzt schauen wir mal nach Dortmund. Die türkischen Filmtage bringen türkische Kinoklassiker und aktuelle Filme auf die große Leinwand. Vom 14. bis 16. Oktober laufen unter anderem Kapıcılar Kralı, Bildiğin Gibi Değil und Sultan. Jeweils um 19.30 Uhr im Sinistar Dortmund. Und am Sonntag, den 11. Oktober, lädt der Gartenlust Herbstmarkt zum Bummeln ein. Mit Pflanzen, Deko und herbstlichen Ideen. Von 11 bis 18 Uhr im Westfalenpark Dortmund. Viel Spaß bei den Veranstaltungen. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
0: Metropol FM NRW etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Almanya'da yaşamanın en güzel tarafını konuşuyorduk. Ben hatta yayına hazırlanırken aldım yapay zekayı karşıma. Oturttum 3 tanesini, dedim ki söyleyin bakayım bana. Neymiş Almanya'da yaşamanın en güzel tarafı diye. Bana hep böyle genel geçer cevaplar veriyorlar. Ben bu cevapları hiç beğenmedim. Bana diyor ki huzur, yeşillik, doğa, sosyal yardım diyor bana. Sosyal yardım. Yapay zeka da zor durumda. Ama bak mesela benim güzel canım dinleyicim, onların mesajları var ya, böyle samimiyet kokuyor. 030-217-970-71'e gelen bir mesaj. Diyor ki Mert selam, iyi yayınlar. Almanya'nın sevdiğim en güzel yanı, insanın istediği zaman hala daha tarihi eski Altbau'larda oturabiliyor olması. Gerçekten çok güzel bir tespit bu arada. Düşünsenize, öyle bir Altbau'dayız şu an. Balkondayız, radyolarımıza Metropol FM açık. Ve Sezen Aksu çalıyor. Sezen Aksu, minik serçemiz. Geçer diyecek. Bütün o dertler, tasalar, hepsi geçer. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Ya bu döner fiyatları aldı başını gidiyor. Nereye gidiyor ya? Bu şu an önümde bir döner var. 10.000 euroluk bir döner. İnanabiliyor musunuz? Berlin'de bir döner yapmışlar ve bu dönerin değeri tam 10.000 euro koymuş. Nasıl bir döner bu diye soruyorsunuz da bu dünyaca ünlü bal mumu heykelleriyle tanınan bir müze var ya, Madame Tussaud Müzesi. Buraya özel bir döner yapmışlar. Yani bal mumundan bir döner aslında bu. Bal mumundan ekmeğini yapmış, soğanlı yapmış, hot kol koymuş. Bakayım, zosu ne var? Zosu koytaşaf var. Ya müzeye gidiyorsunuz, içeri giriyorsun. İşte kim var? Kimin bal mumu heykeli var orada? Şöyle bir düşüneyim. Ha, aynen. Angela Merkel var. Ona bir selam veriyorsun. Geçiyorsun. Futbolcu var. Kylian Mbappe. Onu da geçiyorsun. Döner. Biz döner fiyatlarının düşmesini beklerken 10.000 euroluk döner şoku.

0: sosisleri.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
3: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde. Ege Türk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
3: Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz. 25 sene öncesine, 2001 yılına Tarkan ve Gitti Gideli radyolarımız olacak. Karma albümünden bir parça. Sözü de bestesi de kendisine ait. 10-18 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert ve önümde çok ilginç bir araştırma var. Landing Tree araştırma şirketine göre arkadaşına ya da ailesinden birine borç verenlerin %73'ü parasını geri alamıyormuş. Yani önümüzdeki ay kesin gönderirim abicim, ablacım, kankicim diye başlayan hikayelerin sonu aslında pek de iyi bitmemiş diyor araştırma. Buradan tüm akrabalarıma sesleniyorum. Benim paramı getirin. Yok yok yok, şaka yapıyorum canım, şaka yapıyorum ya. Ama şöyle de bir durum var. Demek ki her arkadaşa veya aileden herkese de borç verilmezmiş. O %27'lik kısma giren kişiyi oradan bulup cımbızla çıkarmamız gerekiyor. Aslında bize çokça bu söylenir değil mi? Yakın arkadaşa, akrabaya, onlara borç vermeyin, onları alamazsınız. Ama ben eminim ki bu araştırmanın tersine cevaplar alacağım ben. Benim dinleyicilerim en iyi şekilde biliyordur. Kime borç verilir, kimden borç, nasıl alınır, nasıl tahsil edilir? 030-217-970-71'e ya mesaj atabilirsiniz veya arayabilirsiniz. Ezhel ve bu yıl çıkardığı o harika şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan radyolarımıza. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet maliyetlerini azaltacak reform hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Stefan Bilga, sürücü adaylarının 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Tasarı, zorunlu sürüş derslerinin ve teorik sınav sorularının azaltılmasını öngörüyor. Teorik eğitim tamamen online yapılabilecek. Ortalama 3400 euro olan ehliyet maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Gül Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, önümde çok ilginç bir araştırma var. Bu araştırmaya göre yakın arkadaşına ya da ailesinden birine borç verenlerin yaklaşık %73'ü parasını geri alamamış. Hemen biz de bu araştırmayı tabii sizlere bir sorduk. Var mıdır bunun aslı? Derken bak, çok ilginç bir mesaj aldım. Kim? Ali. Ali mesaj atmış bize. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Ener Bey'den Ali diye. Okey. Evet. Demiş ki bu rakamlar, bu veriler yanlış. Aslında %95'i vermiyor. Vallahi Ali'cim şöyle söyleyeyim. Acilen çevreni değiştir. Acilen çevreni değiştir. Bir de yani Ener Bey'in neresinden? Mobil miyiz şu an? Hafta sonu çıktım, NRV turu mu yapıyorum? Nazmiye bak, Nazmiye çok ince bir yerden yakalamış. Diyor ki arkadaşına borç verenlerin %73'ü aynı zamanda arkadaşları için çalışıyor. Ya Nazmiye dur, yaramıza tuz basıyorsun. Bengü ve Ümit Sayın düeti, ya sen gidip de diyecekler, borç verip de giden paralar için.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Federal hükümetin konut yardımı Wohngeld bütçesinde tasarrufa gitme kararı NRV'de büyük tepkiye yol açtı. Eyalette 348 binden fazla hanenin faydalandığı yardım, Federal İmar Bakanı Verena Huberts'in açıkladığı reformla daraltılacak. Plan kapsamında hem hesaplama formülü değiştirilecek hem de ısınma yardımı payı yarı yarıya düşürülecek. Bu durum mevcut hak sahiplerinin yaklaşık üçte birinin yardımdan mahrum kalması anlamına geliyor. DEA Paritetische NRW ve Almanya Kiracılar Birliği yetkilileri kesintilerin kiraların düşmesini sağlamayacağını, aksine insanları temel sosyal yardıma zorlayarak yoksulluk ve evsizlik riskini artıracağını vurguladı.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
4: Patron, peynir bitmiş.
5: Tamam, yazdım.
4: Ana, kuru gıda da azalmış.
5: Tamam, onu da ekledim.
4: Sebzeler de bitti, bitecek.
5: Hay aksi, bunların hepsini şimdi nereden bulacağız?
6: Golden Fine Cost Großhandel'den. Tüm ihtiyaçlarınız tek yerde. NRW'nin her yerine servis. Frische und Qualität für Ihr Geschäft. 40 yıllık tecrübe. Golden Fine Cost.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Enerji, Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle.
4: Blok 3 ve Haziran ayında çıkarmış olduğu Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalp radyolarımızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Bengü Bekar, sana yıldızları ödediğimden radyolarımızda. Aynı zamanda bu şarkı sanatçının çıkış şarkısı olarak da anılan bir parça. Önce Türk halk müziği, sonrasında sanat müziği korolarında yer almış, ardından solo kariyerine yöneldi.

Erkin Koray ve Ester abim Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.10 oldu. Dün bir arkadaşımla oturdum. Mehmet'le oturdum. Uzun zamandır kendisiyle görüşmüyorduk. Çok canı sıkılmış. Ben de merak ettim. Bir arkadaşı dostu olarak dedim ki oturalım kardeşim. Anlat bakayım derdini. Ailesiyle son zamanlarda bir tartışma içerisinde. Ben de onu aldım. Bir arkadaş gibi oturttum karşıma. Gurbette ailenin ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Bir arada durmamız gerektiğinden bahsettim. Bana dedi ki ya doğru diyorsun Mert ama beni sevmiyorlar. Ya dedim neden? Neden sevilmediğine dair konuştuk ve ortaya çıktı ki bizim arkadaşın adı Mehmet değil meğer doğrucu Davut'muş. Hani böyle bazı aileler var bilirsiniz o aileleri. Bu ailelerde en çok dışlanan, sevilmeyen kişi aslında kimdir? O ailedeki yanlışları, yalanları ya da haksızlıkları ilk fark eden veya bunları gün yüzüne çıkaran kişiler. Ya çünkü insanların bir konforu var ve o konforun bozulmasını istemiyor onlar var ya ah onlar. Biri çıkıp burada bir yanlışlık var dediği an ailede o yanlışı düzeltmek yerine seni huzur bozan ilan ediyorlar. Ama bir böyle düşününce bu fikir de tam çünkü kafamda benim net oturmuyor. Bugün sizlerle onu konuşacağız çünkü biz Mehmet'le işin içinden çıkamadık. Yani her şeye rağmen aile deyip sineye çekmek mi yoksa yanlışlar karşısında dik durup aile dahi olsa yanlışa müdahale etmek mi diye konuşalım. 030-217-970-71'den. Dilerseniz beni arayabilirsiniz. Dilerseniz mesaj atabilirsiniz. Funda arar, yak gel diyecek. Beklenen herkese geliyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Kasko sezonu başladı. Aracınızın sigortasını değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Provincial Ali Öztaş. Uygun fiyat, güçlü teminat ve hasar anında yanınızda olan profesyonel ekip. Üstelik kasko tüm Türkiye'de geçerlidir. Teklifinizi alın, karşılaştırın, kararınızı verin. 24 yıldır Provincial Ali Öztaş. Venloastrasse 271 Köln.
4: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
5: Tabii, nereden olsun?
4: Depo Market'in yakınında.
5: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
4: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
6: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
7: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterrasse Olympiaweg 2 Köln.
8: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disiplini ile Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
9: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung, özbakım.de.
10: Tonton sosis mangalda, neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde. Ege Türk.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Dünya üzerindeki doğrucu davutları konuşuyoruz. Gördüğü yanlış konusunda susmayan, bunu dile getiren, her zaman doğruları söyleyen ve bundan dolayı hem arkadaşlarından hem de ailesi tarafından sevilmeyen doğrucu davutlar var hayatın içinde. Bunlardan biri de benim arkadaşımdı. Neyi? Adı Mehmet'ti ama biz onun Davut olduğunu öğrendik. Şimdi ailelerde doğal olarak tartışmalar oluyor. Yani insan bir tarafta seçemiyor ama insan ağzını ve dilini de tutamıyor. Yani şunu diyemiyor ki ya bu olay karşısında ben susayım, bir sonraki olay karşısında o zaman görecekler beni gibi bir şey de olmuyor. Biz de dedik ki acaba hangisini bunların tercih etmemiz lazım? Aile, her şeye rağmen aile deyip sineye çekmek mi, yoksa yanlışlar karşısında o dik duruşu sergilemek mi? Bir dinleyicim aslında çok güzel bir şekilde özetlemiş. Demiş ki aile, hayatta sığınabileceğin en

güvenli limandır. Bir yerde böyle okudum diye. Bazılarımızın limanlarında fırtına var, fırtına. Fırtınalar kopuyor o limanlarda. Gökhan Türkmen ve Yonca Kocadağ düeti. Bir rüya, aslında tam da rüya gibi bir parça. Ruhlara dokunan, bizlere iyi gelecek olan harika bir işbirliği. Gökhan Türkmen ve Yonca Kocadağ radyolarımızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

ister nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, NRW'de Wesseling ve Bornheim kentleri için içme suyu uyarısı yapıldı. Wesseling'deki su tesisinde E. coli bakterisi tespit edildi. Yetkililer musluk suyunun içilmeden ve diş fırçalamada kullanılmadan önce kaynatılmasını istedi. Önlemler yetkililer tehlikenin geçtiğini açıklayana kadar sürecek. NRW İçişleri Bakanı Herbert Reul, Wuppertal Emniyet Müdürlüğü'nde merdivenlerden düştü. 74 yaşındaki SDU'lu bakanın kalçası kırıldı. Reul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir süre dinlenmesi gerektiği söylendi. Reul bazı görevlerini hastaneden sürdürebileceğini de açıkladı. Duisburg, Essen ve Oberhausen çevresinde tren seferleri 30 Ekim'e kadar aksayacak. Kaiserberg otoyol kavşağındaki köprü yıkımı ve demiryolu bakım çalışmaları nedeniyle bazı hatlar kapatıldı. Çok sayıda bölgesel tren etkilendi. Bazı uzun mesafeli trenler Wuppertal üzerinden yönlendiriliyor. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer doğru söylemenin kıymetini konuşur. Doğrucu davutluğu konuşuyoruz. Her doğru her yerde söylenir mi? Özellikle aile ve arkadaş çevresinde şunu fark ettik ki doğruları her zaman söylediğimizde biz sevilmeyen oluyoruz. Neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor derken bak bir dinleyicim aslında çok güzel özetlemiş. Demiş ki aile ve arkadaşlar tabii ki de önemli. Fakat bir sınır olmalı. O sınır aşılmamalı. O sınır aşıldığında herhalde doğrular pat pat pat pat yağmaya başlıyor. Her zaman doğruyu söylemek lazım. Bak mesela iki tane yalancı. Kim bunlar biliyor musun? Yakın zamanda Berlin'deki dinleyicilerim özellikle bilir. Onlar bundan çok etkilendi. Berlin Maratonu yapıldı. Bu Berlin Maratonu'nda iki tane yalancı koşucu diyeyim ben onlara. İki tane fitness influencer'ı maratonda hile yapmışlar. Yalan söylemişler ve bu ortaya çıkmış. Ya yakalanma şekilleri de gerçekten çok basit yani. Bu böyle şeyler kurguluyorsunuz. Bari planınızı doğru yapın. Fakat öncesinde Ebru Yaşar ve Gülden düeti. Nasıl uyuyorsunlar radyolarımızda olacaklar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk. İster küçük bir şehir arabası, ister 7 kişilik aile aracı. Stara Otomobil'e de uygun fiyatlı otomobillerden lüks araçlara kadar geniş bir seçenek sizi bekliyor. Üstelik cazip finansman imkanlarıyla tüm araçlarımız teslim edilmeden önce TÜV'den geçirilir ve bakımları yapılır.
3: Stara Otomobil'i. Köln Bildungsstöckchen.
4: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Pflegedienst Nur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamı, home office'te çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
5: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
6: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
7: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Großhandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Großhandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeldstraße 2, Köln-Ossendorf.
8: Bu ev değişecek.
9: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
7: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
9: Babanız her şeyi çözemeyebilir ama Auto Expert Köln çözer. 30 yıllık tecrübeyle Gutachten'dan rot ayarına, son teknoloji kalibrasyon sistemlerine kadar A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyoruz. Auto Expert Köln, Gutacht'ta Nurettin Özdemir. Köln'de 3 yerde. www.autoexpertkoeln.de.
10: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Straße 10, Brühl.
11: Patron, peynir bitmiş.
12: Tamam, yazdım.
11: Ana, kuru gıda da azalmış.
12: Tamam, onu da ekledim.
11: Sebzeler de bitti, bitecek.
12: Hay aksi. Bunların hepsini şimdi nereden bulacağız?
13: Golden Feinkost Großhandel'den. Tüm ihtiyaçlarınız tek yerde. NRW'nin her yerine servis. Frische und Qualität für Ihr Geschäft. 40 yıllık tecrübe. Golden Feinkost.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
14: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz ve iki tane hileci maratoncuyu konuşuyoruz. Geçen hafta düzenlenen Berlin Maratonu, Berlin'i yerle bir eden, trafiği, her yeri, sokakları kapatan o maratonda iki tane fitness influencer'ı hile yapmışlar. Hatta bak, bir tanesi Çinli olanı, ismini de hemen okuyayım size. Sun Yuan Yu Yuan Yuan. Galiba böyle okunuyor. Kişisel rekor diye paylaşım yapmış. 4 saat 53 dakikada bitirdim diye. Ama son 5 kilometresi böyle inanılmaz hızlı gelmiş ki zaten 37 kilometre koşuyorsanız kalan son 5 kilometreyi daha hızlı nasıl koşuyorsunuz? İnsanların içine bir şüphe düşmüş ve ne öğrenmişler biliyor musunuz? Son 4 kilometrede binmiş bir bisikletin arkasına. Parkuru öyle tamamlamış. Bir tane de Belçikalı atletimiz var. Ginger Jason McDuff. O da 22. kilometrede parkurundan çıkmış. 10 kilometre sonra tekrardan girmiş. Artık orada arabaya mı bindi, otobüse mi, Uber'a mı bindi? Onun da saati 31 kilometre gösterince yetkililer tabii durumayla atmış. Demiş ki bir saniye ya. Ha, verin bakayım şu madalyaları geri. Almışlar ellerinden. Ne yapalım yani? Berlin size ne yapabilir? Bir sonraki seneye ne istiyorsunuz maratonla? Şey mi yani? BVG otobüs mü kaldırsın maratonun başında?

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Neşeli Saatler, Teoman ve en sevilen şarkılarından biri. Senden Önce ile devam ediyor. 30 yılı aşkın bir kariyerle Türkçe rock'ın köklü isimlerinden biri.
2: Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar.

Ritual ve aylardan Kasım radyolarımızdaydı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları Metropol'de olmaya devam ediyor. Minik Serçemiz, Sezen Aksu ve Ey Aşk ile radyolarımızda olacak. Haziran 2025'te yayınlandı Paşa Gönül şarkıları albümü. Sanatçının müzikteki 51. yılına özel hazırlanmış bir albümdü bu. Çıkar çıkmaz listelerde bir numaraya yerleşti. O albümden Ey Aşk sizlerle Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, NRW'de Wesseling ve Bornheim kentleri için içme suyu uyarısı yapıldı. Wesseling'deki su tesisinde E. coli bakterisi tespit edildi. Yetkililer musluk suyunun içilmeden ve diş fırçalamada kullanılmadan önce kaynatılmasını istedi. Önlemler yetkililer tehlikenin geçtiğini açıklayana kadar sürecek. NRW İçişleri Bakanı Herbert Reul, Wuppertal Emniyet Müdürlüğü'nde merdivenlerden düştü. 74 yaşındaki SDU'lu bakanın kalçası kırıldı. Reul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir süre dinlenmesi gerektiği söylendi. Reul bazı görevlerini hastaneden sürdürebileceğini de açıkladı. Duisburg, Essen ve Oberhausen çevresinde tren seferleri 30 Ekim'e kadar aksayacak. Kaiserberg otoyol kavşağındaki köprü yıkımı ve demiryolu bakım çalışmaları nedeniyle bazı hatlar kapatıldı. Çok sayıda bölgesel tren etkilendi. Bazı uzun mesafeli trenler Wuppertal üzerinden yönlendiriliyor. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Tonton sosis mangalda, neşe tam da boğanda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
1: Ege Türk.
2: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung.
3: Longericher Straße 1, Köln, Nippes.
4: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
5: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant und Terrasse Olympia Weg 2 Köln.
6: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
7: Tabii, nereden olsun?
6: Depo Market'in yakınında.
7: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
6: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
5: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
8: Kasko sezonu başladı. Aracınızın sigortasını değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Provincial Ali Öztaş. Uygun fiyat, güçlü teminat ve hasar anında yanınızda olan profesyonel ekip. Üstelik kasko tüm Türkiye'de geçerlidir. Teklifinizi alın, karşılaştırın, kararınızı verin. 24 yıldır Provincial Ali Öztaş. Venloastrasse 271 Köln.
9: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
10: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert ve ehliyeti olmayanlar için bir müjdemiz var. Evet evet, ehliyeti olmayanlar, gözümüz aydın. Almanya'da ehliyet almak 1000 euro kadar ucuz diyecekmiş. Ulaştırma Bakanlığı açıkladı bunu. Tabii diyeceksiniz ki Mert, hemen oldu mu? Yarın gidip alabiliyor muyum? Nein. Noch nicht. 2027 yılı hedefleniyor. 1000 euro kadar düşecekmiş. Nasıl düşürecekler ve neler değişecek? Mesela teorik eğitimler var ya, hani faşule gidiyoruz, orada oturuyoruz. Biz orada hocalar anlatıyor. Artık bunun için faşuleye gitmemize gerek kalmayabilirmiş. Evet, artık uzaktan, internet üzerinden de yapılması bekleniyormuş bu eğitimlerin. Yarın bir gün biri bize sorduğunda, Mert'cim ehliyetini nasıl aldın diye sorduklarında artık söyleyeceğim şey gayet belli. Onlara diyeceğim ki uzaktan eğitimle aldım.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Burak Bulut ve bu yazı kasıp kavuran o parçası. Ah be Manolya radyolarımızda bu yıl içinde ard arda yayınladığı tekliler var, bir tane de albümü var. 2026'yı kariyerinin en yoğun dönemlerinden biri haline getirmiş bir isim. Metropol FM'de keyfiniz bol olsun.

Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, ehliyeti olmayanlara müjdemiz vardı. Ama 2027 yılında maalesef bu müjde Ulaştırma Bakanlığı açıkladı. Dedi ki, ortalama 3400 euro olan B sınıfı ehliyeti yeni düzenlemeyle beraber 2400 euro civarına inecekmiş. Ve değişen şeyler de var. Neler değişecek? Şimdi teorik eğitimler vardı ya, bunlar için artık faşuliye gitmemize gerek yok. Bunları internet üstünden de yapabiliyormuşuz. 1100 soruluk bir sınav vardı ya, o sınav soru havuzu. İçine girip de insan boğuluyor. Nasıl bir havuzsa. Buradaki soru sayısını da 3'te 1 oranında düşüreceklermiş ve aynı zamanda 12 zorunlu ders vardı ya. Eğer baktık ki sen 7-8'de kullanabiliyorsun, o zaman alkışlarla artık seni uğurlayacaklar sınava. Ve bir şey daha geldi. Bu da belirli koşullarda sadece aile üyeleriyle sürüş pratiği yapılabilecek. Yani buna sevinir miyiz, üzülür müyüz bilemedim. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ben araba kullanmayı öğreneceğim zaman babam oturturdu. Daha doğrusu ben babamın yanına otururdum. Ben o arabayı kullanana kadar 4-5 kere gerginlikten arabayı istop ettirdim. Şimdiden anlaşalım. Eğer böyle olmayacaksa bunu da bir şekilde sınırlayalım. Buradan da tüm anne babalarımıza seslenelim. Bakın, çocuklara araba kullanmayı öğretirken bunu yapmayalım ya. Yarın bir gün trafikte, ondan sonra başkalarına dert oluyor. Dillere düşüyoruz trafikte. Gülşen'in dediği gibi, dillere düşeceğiz seninle. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Gülşen'le dillere düştük. Metropol FM'de neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.40 oldu. Ehliyeti konuşuyorduk. Diyorduk ki ehliyet almak artık daha ucuz hale gelecek. Bazı şeyler değişiyor. Sınav soruları azalacak. Teori dersleri online yapılabilecek. Samet hemen mesaj atmış bana. Demiş ki Mert abi iyi yayınlar, her şey iyi güzel ama bir de şu Türk ehliyetini Almanya'da geçerli yapsalar demiş, bayağı dertli bir yerden. Bak şöyle de bir ekleme yapmış, demiş ki Ukrayna ehliyeti burada geçerliyken bizim Türk ehliyetimiz burada geçerli değil. Ben de aynen bu konuyu çok merak ediyordum. Geçen gün gittim bir tane faşuli sahibi arkadaşıma. Dedim ki ya arkadaş, bizim Türk ehliyetleri niye geçmiyor da bu Ukraynalıların ehliyeti geçiyor. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bana dedi ki Mert'cim bak dedi. Ne zaman ki Türkiye'de bir Zebrastreifen'e gelince, yaya geçidine arabalar durur, herkese yol verir. İşte dedi, o zaman Türk ehliyeti burada da geçerli olur. O kadar doğru konuştu ki söyleyecek hiçbir şey kalmadı bana. Ama gece yolcularının söyleyecekleri çok şey var. Meyhaneler sen diyecek. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde. Ege
1: Türk. Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Körn'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
2: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
1: Afora Event, Hamburger Strasse 10, Brühl.
3: Tüf mü? Daha vardı ya.
4: Baktınız mı?
3: Yo, ceza mı yerim?
4: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var. Köln'de 30 yıldır tüfün ustası belli. Tüf Rheinland FSP Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. Tüf beklemez, siz de beklemeyin. Auto Experts Köln, 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin Düsseldorf Aşkrası 491 Köln, Mülheim, Stammheim.
5: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
6: Avrupa'nın en büyük Türk marketinin Dortmund'da olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Erdemli Stores Dortmund 1800 metrekare alanda devasa bir seçenek sunuyor. Yılın 365 günü açık olan bir market mi arıyorsunuz? Erdemli Stores Essen yılın her günü açık. Genuss dank Vertrauen. Erdemli Stores, bizi Instagram'dan takip edin.
7: Bu ev değişecek.
8: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
9: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
10: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İyik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
11: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
12: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
11: Star Otomobili.
12: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
11: Star Otomobili. Köln Bildestöckchen.
13: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Großhandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Großhandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
14: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Evde, işte ya da tatilde. Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
3: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Ehliyetler, fiyatlar düşecek diye konuşuyorduk derken Offenbach'lı Yunus mesaj atmış. Demiş ki, Mert iyi yayınlar. Aslında ehliyet fiyatları evet belki düşebilir ama aslında tamamen kişiye bağlı demiş. Çünkü insan sınavdan ne kadar çok kalırsa o kadar fazla ders almak zorunda. Hele ben öğrencilerime bakıyorum da düşman başına diyor. Öğrencisi ne yapıyormuş biliyor musun? Bak, Yunus diyor ki öğrencisine, omuz bakışı yap diyor. Yani Schulterblick. Öğrencisi de ona diyormuş ki, hocam siz daha yakınsınız, siz baksanız olmaz. Ya şimdi bu adam da ehliyet almasın yani. O kadar da değil hocam. O kadar da değil. Aslı Güngör ve Ferhat Göçer düeti vardı. Hatırlıyor musunuz? Kalp kalbe karşı diye listelerde bir numaraya çıkmıştı. Evet, bu şarkı.

Aslı Güngör ve Ferhat Göçer işbirliği kalp kalbe karşı radyolarımızdaydı. 13.57 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arda ve Süper Cumartesi sizlerle beraber olacak. Fakat önce bir Bergen parçası. Fakat Melek Mosso'nun sesinden yıllar affetmez radyolarımızda olacak. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Türkiye'den Almanya'ya dönerken Bubble'da en çok neyi taşıyoruz sizce? Kıyafet mi, özlem mi, yiyecek mi? Ben bazen bizim bavulların küçük bir kültür arşivi olduğunu düşünüyorum. Bir köşede peynir, bir köşede bir yerde bir kahve, bir yerde bunu Almanya'da bulamam diye alınmış herhangi başka bir şey. Bugün biraz böyle konuşacağız. Yolculuk, müzik, ekran, küçük mutluluklar, ağır gündemi kapının dışında bırakıyoruz. Sen Türkiye'den dönerken bavuluna mutlaka ne koyarsın? Ben Arda Eşberk, Süper Cumartesi programımız başlıyor. Tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı, saatlerimiz 14.11'i gösterirken Süper Cumartesi'de birbirinden güzel şarkılarla 4 saat boyunca birlikte olacağız. Bavulumuzu kapattık, radyomuzun sesini açıyoruz. Birbirinden güzel müzikler sizin yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor olacak.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek, yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini, İslamik Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disiplini ile Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
5: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
6: Tabii, nereden olsun?
5: Depo Market'in yakınında.
6: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
5: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
7: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
8: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Öz bakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung. Özbakım DE.
9: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse Olympia Weg 2 Köln.
10: Kasko sezonu başladı. Aracınızın sigortasını değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Provincial Ali Öztaş. Uygun fiyat, güçlü teminat ve hasar anında yanınızda olan profesyonel ekip. Üstelik kasko tüm Türkiye'de geçerlidir. Teklifinizi alın, karşılaştırın, kararınızı verin. 24 yıldır Provincial Ali Öztaş. Venloastrasse 271 Köln.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
11: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Reklamları dinlediniz. Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş gelecek. Unutamadım adını diyecek. Hemen sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, NRW'de Weselink ve Bornheim kentleri için içme suyu uyarısı yapıldı. Weselink'teki su tesisinde E. coli bakterisi tespit edildi. Yetkililer musluk suyunun içilmeden ve diş fırçalamada kullanılmadan önce kaynatılmasını istedi. Önlemler yetkililer tehlikenin geçtiğini açıklayana kadar sürecek. NRW İçişleri Bakanı Herbert Reul, Wuppertal Emniyet Müdürlüğü'nde merdivenlerden düştü. 74 yaşındaki SDU'lu bakanın kalçası kırıldı. Reul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir süre dinlenmesi gerektiği söylendi. Reul bazı görevlerini hastaneden sürdürebileceğini de açıkladı. Duisburg, Essen ve Oberhausen çevresinde tren seferleri 30 Ekim'e kadar aksayacak. Kaiserberg otoyol kavşağındaki köprü yıkımı ve demiryolu bakım çalışmaları nedeniyle bazı hatlar kapatıldı. Çok sayıda bölgesel tren etkilendi. Bazı uzun mesafeli trenler Wuppertal üzerinden yönlendiriliyor. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlar, bir bavul düşünün, içinde 25 kilo incir var. Friedrichshafen Havalimanı'nda Türkiye'den gelen bir çiftin bavulunda toplam 42 kilo yiyecek çıkmış. Yoğurt var, incir var, biber var, erik var, limon var. Neredeyse küçük bir pazar tezgahını bavula yerleştirip Almanya'ya getirmişler diyebiliriz. Ben burada kimseyle tabii ki dalga geçmiyorum çünkü gurbetçi reflekslerini çok iyi biliyoruz. Orada bunun tadı böyle değil cümlesi herkesin söylediği bir cümle aslında. Peki senin bavulunda gümrük görevlisi en çok neye şaşırıyor? Bavulunu açsa içinden ne çıkar? Cevaplarınızı bekliyorum, canlı yayında paylaşalım. İnciri gümrükte bırakalım ve müziği yanımıza alalım. Faruk Sabancı ve Şena Sener gurbet parçasıyla radyolarınızda. Sonrasında kısa bir reklam aramız var.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Canlar, bir valizde neler getirirsiniz diye sizlere soruyoruz. Birçok kişi tabii ki gümrükte valizlerin açılması sırasında yakalanmamak için ellerinden geleni yapıyorlar ama salçadan bibere, patlıcandan altın bileziklere kadar gümrük memurları valizimizde bir sürü şeyi yakalayabiliyor. Yaz tatilini geride bıraktık ama October Ferien dediğimiz Ekim tatili yaklaşıyor. Eli kulağında tekrar kısa da olsa seyahatlere çıkılacak. Türkiye'ye gidilebilir, yurt dışının başka bölgelerine gidilebilir. Ama yine valizler açılacak, yine valizlere yeni şeyler konacak. Peki sizler valizlerinize neler koyuyorsunuz, neler getiriyorsunuz? Bizlerle paylaşın, canlı yayında konuşalım.

Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Tatil yaklaşıyor. Valizde gidenler ve valizden gelenler sorusuna cevaplar geldi. Güzel bir cevabı var dinleyicimizin. Onun sesinden dinleyelim Hamburg'tan. Bakalım neler söylemiş.
2: İyi yayınlar güzel kardeşim. O anlattığın bavul benim bavulum da olabilirdi. Yani o kadar güzel satmış ki onu tek bir bavul olarak görmeme gerek. O bavul anlatıyor ki bizim nasıl ortada kaldığımızı anlatıyor bence. Yani oradan gelirken o özlem getirmesiyle, o millete bir ikramda bulunmasıyla kendi memleketimizden o ürünleri, yani bu maddi bir şey değil yani bu. %100 manevi bir olay. O yüzden hiç hor görmüyorum. Bu bizim böyle parçalanışımızı anlatıyor. İyi yayınlar, hayırlı günler. Hamburg'dan selamlar. Uğur.
1: Evet, Uğur Bey güzel söylemiş gerçekten. Bizim duygularımız da taşıyor, manevi hislerimiz de taşıyor. Annemizin yapmış olduğu bir salçayı getirmek ya da onların kuruttuğu bir patlıcanı valize koymanın aslında burada bulunmamayla bir alakası yok. Sevgiyle, maneviyatla, anılarla, duygularla ve bağlarla ilişkisi var. Uğur Bey güzel anlatmış. Sıradaki şarkı Uğur Bey'e ve bütün dinleyenlerimize gelsin. Sonrasında bir reklam aramız var. Ezel, bana ne bu sevdalardan diyecek, sonrasında kısacık bir reklamımız var.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Bu ev değişecek.
3: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
4: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
5: İster küçük bir şehir arabası, ister 7 kişilik aile aracı. Star Otomobil'e de uygun fiyatlı otomobillerden lüks araçlara kadar geniş bir seçenek sizi bekliyor. Üstelik cazip finansman imkanlarıyla tüm araçlarımız teslim edilmeden önce TÜV'den geçirilir ve bakımları yapılır.
6: Star Otomobil'i Köln Bildestöckchen.
7: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
8: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
9: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
10: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Pflegedienst Nur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamı, home office'te çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
11: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran. Hamburger Strasse 10, Brühl.
12: Tüf mü? Daha vardı ya.
13: Baktınız mı?
12: Yo, ceza mı yerim?
13: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var.
14: Köln'de 30 yıldır tüfün ustası belli. Tüf Rheinland FSP Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. Tüf beklemez, siz de beklemeyin. Auto Experts Köln, 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin Boltensternstraße 350, Köln Riel.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

Her ay aynı trene biniyorsan bu bilgi cebini gerçekten ilgilendirebilir. Doğu Çeban 21 Ekim'den itibaren bazı uzun mesafe aylık abonmanlarla %25 indirim planlıyor. Yıllık abonelik modeli de kaldırılıyor. Ben rakamı bırakıyorum tabii ki, esas merak ettiğim şey Almanya'da işe gidip gelirken insanı en çok ne yoruyor? Fiyat mı, gecikme mi, aktarma mı? Bir kelimeyle bunu anlatabilirsin. Beni en çok bezdiren şeylerin başında gecikmeler geliyor. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saatimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Deha Bilimliel, Tanrı parçasıyla radyolarınızda.

yollar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdun gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Deha bilimli yer tanrım dedi. Fettah Can'la bu saatimizi kapatıyoruz. Boş bardak diyecek. Sonrasında birlikteyiz.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
1: Bu hafta seni gerçekten ne güldürdü? Büyük bir şey olmak zorunda değil. Bir mesaj, eski bir şarkı, komik bir video, plansız bir kahve. Son 24 saatte yüzünü güldüren tek şey nedir? Bu saatimizi biraz oradan kuracağız. Dolayısıyla 24 saatte yüzünü güldüren küçük şeyleri benimle paylaşabilirsin. Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı ve saatlerimiz 15.10'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının ikinci saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Tantaşçı Gidişat dedi ve Bengü ile Ümit Sayın Ya Sen Gidip De parçasıyla radyolarınız olacaklar ve bu saatimizi neşeyle açıyoruz. Neşe için iyi bir şarkı lazım. Bengü ve Ümit Sayın da şarkıyla karşınızda.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayata tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: Kasko sezonu başladı. Aracınızın sigortasını değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Provincial Ali Öztaş. Uygun fiyat, güçlü teminat ve hasar anında yanınızda olan profesyonel ekip. Üstelik kasko tüm Türkiye'de geçerlidir. Teklifinizi alın, karşılaştırın, kararınızı verin. 24 yıldır Provincial Ali Öztaş. Venloastrasse 271 Köln.
5: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
6: Tabii, nereden olsun?
5: Depo Market'in yakınında.
6: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
5: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
7: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
8: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Öz bakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Öz bakım Pflegeberatung.
9: Longericherstraße 1, Köln-Nippes.
10: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse Olympiaweg 2 Köln.
11: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disiplini ile Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
12: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Elif Türkoğlu, Tuğçe Kandemir'le Bu Benim Öyküm deyip yeni bir sahne açıyorlar. Sonrasında haberlerde Mustafa sizlerle.

0: Metropol FM NRW Etkinlikleri.
1: Hallo NRW, hier ist Metropol FM, ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Wir starten in Köln mit dem Sommerhall-Konzert, dem Herbstkonzert des Kölner Chors für türkische Musik. Unter der Leitung von Gülçin Kılca präsentiert der Chor über 20 Werke der klassischen türkischen Musik. Am Samstag, den 10. Oktober um 18.30 Uhr im Berufskolleg Perlengraben. Und noch ein musikalisches Highlight in Köln. Candlelight, Tribut an Sezen Aksu. Die bekannten Hits der türkischen Pop-Ikone werden von einem Streichquartett im Kerzenschein neu interpretiert. Am Freitag, den 16. Oktober um 18 Uhr in der Trinitatiskirche in Köln. Und jetzt schauen wir mal nach Dortmund. Die türkischen Filmtage bringen türkische Kinoklassiker und aktuelle Filme auf die große Leinwand. Vom 14. bis 16. Oktober laufen unter anderem Kapıcılar Kralı, Bildiğin Gibi Değil und Sultan. Jeweils um 19.30 Uhr im Sinistar Dortmund. Und am Sonntag, den 11. Oktober, lädt der Gartenlust Herbstmarkt zum Bummeln ein. Mit Pflanzen, Deko und herzlichen Ideen. Von 11 bis 18 Uhr im Westfalenpark Dortmund. Viel Spaß bei den Veranstaltungen. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
0: Metropol FM NRW etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon.
2: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
3: Değerli dinleyenler, NRW'de Weselink ve Bornheim kentleri için içme suyu uyarısı yapıldı. Weselink'teki su tesisinde E. coli bakterisi tespit edildi. Yetkililer musluk suyunun içilmeden ve diş fırçalamada kullanılmadan önce kaynatılmasını istedi. Önlemler yetkililer tehlikenin geçtiğini açıklayana kadar sürecek. NRW İçişleri Bakanı Herbert Reul, Wuppertal Emniyet Müdürlüğü'nde merdivenlerden düştü. 74 yaşındaki SDU'lu bakanın kalçası kırıldı. Reul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir süre dinlenmesi gerektiği söylendi. Reul bazı görevlerini hastaneden sürdürebileceğini de açıkladı. Duisburg, Essen ve Oberhausen çevresinde tren seferleri 30 Ekim'e kadar aksayacak. Kaiserberg otoyol kavşağındaki köprü yıkımı ve demiryolu bakım çalışmaları nedeniyle bazı hatlar kapatıldı. Çok sayıda bölgesel tren etkilendi. Bazı uzun mesafeli trenler Wuppertal üzerinden yönlendiriliyor. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.

Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

ister nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 Arabesk. Sanki.

0: sorarsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin epin.
1: Canlar, neşeyi geri kazanmak. Küçük şeyler gerçekten işe yarıyor mu? Bazen moralimizi düzeltecek şey büyük bir tatil değil de 10 dakikalık boş bir sohbet bile olabilir. Bir listede algoritmalardan çık, eski şarkılara dön, plansız sohbet et gibi küçük öneriler var. Ben bunu sevdim çünkü bazen insanı toparlayan şey gerçekten basit çözümler, basit olaylar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bazen basit bir diziyi izlemek bile bana neşe verebiliyor. Mesela son dönemde en çok izlediğim, basit olduğu için izlediğim ve neşe veren dizilerin başında mesela Tuzlu Kahve dizisi geliyor. Peki senin küçük ama garanti moral yükselticin ne? Cevabını bekliyorum. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Hayatımızda neşeli sahneler yaratmak da bizim elimizde. Atakan Çelik, Devran parçasıyla radyolarınızda.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Zerrin Özer, Bir Gülü Sevdim parçasıyla radyolarınızda olacak, eskilerden bir şarkı. Benim canım arkadaşımın konseri varmış bugün, onlara gelsin. Sizler için söyleyecek Zerrin Özer, Bir Gülü Sevdim.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
1: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. İrem Derici, Düşler Ülkesi'nin gelgi takıllısı diyecek, sonra reklamlar.

0: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
1: Ege Türk.
2: Tüf mü? Daha vardı ya.
3: Baktınız mı?
2: Yo, ceza mı yerim?
3: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var. Köln'de 30 yıldır tüfün ustası belli. Tüf Rheinland FSB, Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. Tüf beklemez, siz de beklemeyin. Auto Experts Köln, 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin Oysere Kanalstraße 90, Köln Ehrenfeld.
4: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
5: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
6: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur, evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
7: Bu ev değişecek.
3: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
8: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth. Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Großhandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Großhandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
9: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
10: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
9: Afora Event. Hamburger Straße 10, Brühl.
11: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
12: Star Otomobili.
11: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
12: Star Otomobili. Köln Bildersdöckchen.
13: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. NRV'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bazı türler vardır, müzik türleri dönemleri de adlandırılır ve en çok sevilen dönemlere baktığımızda özellikle 90'lar Türkçe popla karşılaşabiliyoruz. Nice isimler, Aşkın Nur Yengeler, Sertab Erener'ler, Levent Yüksel'ler hala şarkılarıyla kulaklarımızda. Birçok tür, birçok dönem geliyor. Arabesk de bunlardan bir tanesi ama 90'lar gerçekten Türk müziği için unutulmaz bir dönem. Hala 90'ları dinleyenler, sevenler çok yoğun ve çok fazla olabiliyor. Ben de 80'lerin, 90'ların bir çocuğu olarak o dönemi sevgiyle hatırlamaya devam ediyorum. O şarkılar çaldığında 90'lardan, 80'lerden hayatımla ilgili anılar bir anda gözümde canlanabiliyor. Ve tabii ki o dönemin önemli isimlerinden benim ilkokul dönemimde çıkan bir isimdi. Tarkan'la bu saatimizi kapatıyoruz. Kayıp parçasıyla radyolarınızda olacak. Peki sizin sevdiğiniz dönem hangisiydi? Hangi dönemin şarkılarını evirip çevirip dinlemeyi seviyorsunuz?

Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı saatlerimiz 16.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda İşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatinin açılışını İlyas Yalçıntaş'la yaptık. Saden parçasıyla radyolarınızdaydı. 3. saate ekrana geçeceğiz. Bir diziyi gerçekten ne taşır onu sormak istiyorum size. Sizce oyuncular mı, senaryo mu, yönetmen mi? Birini seçin ve benimle paylaşın. Çünkü bugünün ilk konusu tam da buradan gelecek. Bana soracak olursanız bence bir diziyi taşıyan en önemli şeylerin başında senaryosu geliyor. Oyuncular ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, hikaye iyi yazılmamışsa o hikaye bir şekilde ilerlemiyor. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. 90'lara gittik, 90'lara ve daha da eskilere gitmeye devam ediyoruz bazı şarkılarla. Sezen Aksu'nun klasikleşmiş, unutulmaz, inanılmaz güzel bir şarkısı gelecek şimdi sizler için seçtim. Masum değiliz diyecek Sezen Aksu.

Sezen Aksu epik bir parçayla radyolarınızdaydı ve İlhan İrem de aynı şekilde eskilere damga vurmuş önemli bir ses. Anlasana parçasıyla radyolarınızda olacak ve sonrasında reklamlar.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Kasko sezonu başladı. Aracınızın sigortasını değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Provincial Ali Öztaş. Uygun fiyat, güçlü teminat ve hasar anında yanınızda olan profesyonel ekip. Üstelik kasko tüm Türkiye'de geçerlidir. Teklifinizi alın, karşılaştırın, kararınızı verin. 24 yıldır Provincial Ali Öztaş. Venloastrasse 271 Köln.
2: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
3: Tabii, nereden olsun?
2: Depo Market'in yakınında.
3: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
2: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
4: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
5: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterasse Olympiaweg 2 Köln.
6: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung, özbakım.de.
7: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
8: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
9: Aşk öyle kutsal bir şey ki, öyle hassas bir şey ki, üzmeye korkmalı.
8: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

Bir dizinin yüzleri aynı kalsa ama kalemi değilse dizi aynı dizi midir? Bana kalsa dizi aynı dizi değildir. Çünkü onun senaristi değişince onun ruhu da o senaryonun akışı da değişebiliyor. Herkesin kendine ait bir kalemi var. Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Melis Çivelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığı doğrulandı. Dolayısıyla ayrılığın nedenleriyle ilgili bir açıklama yok ama senaryonun akışının, dilinin, tonunun değişeceği kesin. Peki beni merak ettiğim daha basit. Seyirciyi ekrana bağlayan asıl şey ne? Oyuncu mu, senaryo mu, yönetmen mi? Üçünden birini seçin ama benim seçimim senaristten yana.

0: Cumartesi.
1: Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi Depo Marketler. Cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Güneş soğan gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı yeceliyor, sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşım yağmur gibi, yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Hafta sonu geldi ve ne izlesek diye soruyor olabilirsiniz ve vizyona giren birçok film ve diziyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çılgın hafta sonu arkadaşlarla kaçmak. Neşeyi getirebilecek şeyler nedir diye önceki saatlerde konuşmuştuk. Şöyle bir düşünelim. 4 eski arkadaş her şeyi bırakıp spa hafta sonuna kaçsa sen de gider miydin? Havalar soğurken ve hastalık varken ben giderdim, bilmiyorum sizler gider miydiniz ama bu hafta sonu vizyona giren çılgın hafta sonu tam böyle bir kaçış fikri üzerine kurulu. Neşeli saatler geçirmek istiyorsanız ve arkadaşlarınızla yapmış olduğunuz çılgın anıları hatırlamak istiyorsanız izleme değer. Ben filmin kendisinden çok şu fikri seviyorum. Bazen insanın plan değil, ara vermeye ihtiyacı oluyor. Benim de tam ihtiyacım olan şey bu aslında. Peki sizlerin ideal hafta sonu kaçamağınız ne? Bir spa mı, doğa mı, şehir mi, arkadaşlarla keyifli saatler mi? Mehmet Erdem, herkes aynı hayatta diyecek.
3: Herkes aynı hayatta.

0: Birleşmeden buluşuverir kırık kalpler.
1: Canlar, sizler korku filminde gözünü kapatanlardan mısınız yoksa ekrana biraz daha yaklaşanlardan mı? Ben ne gözünü kapatanlardanım ne de ekrana biraz daha yaklaşanlardanım. Korku filmlerini hiç sevmiyorum, izlemiyorum. Hayatta zaten bu kadar korkutucu bir şey varken bir de eve gidip kendimi korkutmaya ihtiyaç duymuyorum. Ama bu hafta vizyona giren Soy, gizemli bir konak ve aile geçmişinden gelen karanlık bir hikaye etrafında dönüyor. Tam da bana göre. Ama size bir küçük test de yapmakta fayda var. Asla izlemem diyenlerden misiniz? Gündüz izlerim diyenlerden misiniz? Gece daha iyi olur diyenlerden misiniz? Benim cevabım A.

tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Korku filminden kaçarak koşarak uzaklaşıyoruz. Seda Bakan, Kör Aşk diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Fliegerinsnur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamı, home office'te çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Fliegerinsnur. Fliegerinsnur.de.
2: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Strasse 10, Brühl.
3: Bu ev değişecek.
4: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
5: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
6: İster küçük bir şehir arabası, ister 7 kişilik aile aracı. Sara Otomobil'e de uygun fiyatlı otomobillerden lüks araçlara kadar geniş bir seçenek sizi bekliyor. Üstelik cazip finansman imkanlarıyla tüm araçlarımız teslim edilmeden önce TÜV'den geçirilir ve bakımları yapılır.
7: Star Otomobili, Köln Bildestöckchen.
8: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
9: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
10: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
11: Babanız her şeyi çözemeyebilir ama Auto Expert Köln çözer. 30 yıllık tecrübeyle Gutachten'dan rot ayarına, son teknoloji kalibrasyon sistemlerine kadar A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyoruz. Auto Expert Köln, Gutacht'ta Nurettin Özdemir. Köln'de 3 yerde. www.autoexpertkoeln.de.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

Vahşinin kalbi insan mı köpek mi? Issız bir yerde kalsan yanında bir insan mı bir köpek mi olsun isterdin? Bazen ben hayvanları insanlara tercih edebiliyorum dürüst olmak gerekirse. Vahşinin kalbi adlı projede Brad Pitt'in canlandırdığı eski bir asker uçak kazasından sonra köpeğiyle hayatta kalmaya çalışıyor. Brad Pitt dünyaca ünlü star tekrar beyaz perdede. Ben burada aksiyondan çok sadakat fikrine takılıyorum. Hayvanları olanlar daha iyi anlarlar bunu. Hayvanlarla o geçirdiğiniz süre içerisinde o dostluk, arkadaşlık karşılıksız bir sevgiye dayalı olduğu için bambaşka bir bağ barındırıyor. Tabii ki ben burada aksiyondan çok o sadakatin altını çiziyorum. Yalnız kalmak mı, dört ayaklı bir yol arkadaşı mı derseniz ben tabii ki dört ayaklı yol arkadaşı derim. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Bu saatimizin sahnelerini de yavaş yavaş kapatıyoruz. Sevinecek mesafe diyecek sonra Ezel. Bana ne bu sevdalardan da bu saatimizi kapatıyor. Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
1: Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı, saatlerimiz de 17.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatine dolu dizgin giriş yaptık. Funda Arar, Senden Öğrendim parçasıyla radyolarınızdaydı. Bugün konuştuğumuz şeylerin çoğu aslında aynı yere çıkıyor. İki ülke arasında kurduğumuz gündelik hayat. Bavul, tren, müzik, prim, ekran, her birisi bu ekranın, bu sahnenin, dünya sahnesinin bir parçası. Almanya'daki hayatında Türkiye'den taşıdığın en güzel alışkanlık ne? Bu saatimizin belki sorusu bu olabilir.

Tüm değerli dinleyenler, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda ile devam ediyorsunuz. Afra ve Mustafa Sandal adı İntikam'dı diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflege Beratung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflege Beratung.
2: Longericher Straße 1, Köln, Nippes.
3: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
4: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restaurant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant und Terrasse, Olympiaweg 2, Köln.
5: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
6: Tabii, nereden olsun?
5: Depo Market'in yakınında.
6: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
5: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
4: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
7: Kasko sezonu başladı. Aracınızın sigortasını değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Provincial Ali Öztaş. Uygun fiyat, güçlü teminat ve hasar anında yanınızda olan profesyonel ekip. Üstelik kasko tüm Türkiye'de geçerlidir. Teklifinizi alın, karşılaştırın, kararınızı verin. 24 yıldır Provincial Ali Öztaş. Venloa Strasse 271, Köln.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Türkiye'de prim ödeyen gurbetçiye mahkeme kararı. Yıllar önce Türkiye'ye isteğe bağlı prim ödeyen ödediysen eğer, bu haber tam sana göre. Bursa'da bir iş mahkemesi yurt dışı çalışma gerekçesiyle silinen bazı prim günlerinin geçerli sayılmasına karar vermiş. Ama önemli bir nokta var, dikkatli olalım. Bu kararın kesinleşine dair elimizde bir bilgi yok. Ama istinaf yolu açık. Yani bunu kişisel hukuk tavsiyesi gibi değil, benzer durumda olanların takip etmesi gereken bir gelişme olarak düşünebilirsiniz. Ailenizde Almanya-Türkiye emeklilik hesabıyla ulaşan birileri varsa detaylar için uzmanına danışın. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Nilüfer az önce bahsettiğimiz gibi ta uzak yollardan bize güzel bir şarkıyla geliyor.

Retro yolculuğumuza devam ediyoruz. Nilüfer Ta Uzak Yollardan parçasıyla radyolarınızdaydı ve Nil Burak tatlı tatlı bir retro parça söyleyecek sizler için. Özellikle seçtim, benden sizlere gelsin. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki doğum günü kutlamasına katılması siyasilerin tepkisini çekti. Başbakan Friedrich Merz ziyaretten büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı. SPD ve Yeşiller'den de sert eleştiriler geldi. SPD'li Ralf Stegner ise Schröder'in Putin'le temasının barış görüşmeleri açısından yararlı olabileceğini savundu. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Güllü Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
1: Biraz da sizden gelenlere kulak verelim canlar. Nebahat yazmış uzun süredir. Nebahat'ten bir mesaj alamıyorduk. Tekrar hoş geldin sen de yayınımıza. Diyorduk ki acaba dizilerde bir oyuncu mu daha önemlidir, senarist mi? Nebahat'in bir yorumu var. Sen senarist diyorsun, ufak bir oyuncu değişikliği bile dizinin cazibesini kaybetmesine neden olabiliyor. O yüzden iki tarafta da değişiklik olmasın mümkünse lütfen demiş. Ben de ona katılıyorum. Mesela Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli yerine bir Hürrem yarattıkları zaman her ne kadar yaştan ötürü görünmüş olsa da dizinin havasını değiştirmişti.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle.
4: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Tantaşçı gidişat diyecek sonrasında reklamlar.

0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Değişecek.
2: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
3: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82 Hürth.
4: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
5: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
6: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
7: Star Otomobili.
6: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
7: Star Otomobili. Köln Bildestöckchen.
8: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Großhandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Großhandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
9: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
10: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Körn'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
11: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
10: Afora Event. Hamburger Strasse 10, Brühl.
12: Babanız her şeyi çözemeyebilir ama Auto Expert Köln çözer. 30 yıllık tecrübeyle Gutachten'dan rot ayarına, son teknoloji kalibrasyon sistemlerine kadar A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyoruz. Auto Expert Köln, Gutacht'ta Nurettin Özdemir. Köln'de 3 yerde. www.autoexpertkoeln.de.
0: Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. NRV'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

Sizlere sorduk, peki hayatınızda neşe veren olaylar nedir? Neyden keyif alıyorsunuz diye. Arkadaşlardan cevaplar gelmeye devam ediyor. Hobi bahçesinde arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz grill bize neşe veriyor ve hafta sonunu keyifli geçirmemize yardımcı oluyor diyen dinleyenlerimiz var. Dedublüman'la devam ediyoruz. Yalan diyecek.

canlar, bugün 4 saat boyunca aslında çok büyük şeyler konuşmadık. Bavul, eski bir şarkı, tren, dizi, arkadaş, küçük bir neşe anı ama hayatta biraz bunlardan oluşuyor ya. Bugün bir kez gülümsediysen, bir şarkıyı hatırladıysan, bir mesaj attıysan bile bana yeter ve yüzünde küçük bir gülümseme bile hafta sonu yapmış olduğumuz bu yayın için yeterli. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Herkese güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. Metropol FM'de yolculuğunuz devam ediyor.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, havalar serinliyor, günler kısalıyor. Böyle zamanlarda dışarı çıkıp spor yapmak yerine evde kalmak daha cazip gelebiliyor. Peki sonbaharda spora devam etmek için motivasyonu nasıl bulabiliriz? Alman haber ajansı DPA'dan Finn Wins konuyu ele aldı. Yazın sıcak hava spor için bahane olabiliyordu. Şimdi sıcaklıklar düşük. Buna rağmen birçok kişi düzenli hareket etmekte zorlanıyor.
2: Naja, die gute Nachricht ist, man muss tatsächlich gar nicht motiviert sein, um anzufangen, weil man kann auch unmotiviert und lustlos eine Runde draußen spazieren gehen. Die Hauptsache ist, man bewegt sich. Wem die Lust auch dafür total fehlt, dann hilft es auf jeden Fall, sich zu verabreden, weil man kann ja da nicht einfach kneifen, sondern muss los nach draußen. Außerdem als zusätzlicher Motivator kann Sport dabei helfen, gesund durch den Herbst zu kommen, denn beim Training setze ich nicht nur meinen Muskeln neue Reize, sondern auch meinen Abwehrkräften und dadurch wird dann mein Immunsystem gefordert und gestärkt.
1: Finn Wins'e göre havalar serinlediğinde spor yapmak için motivasyonun artırmak için bazı küçük detaylar var. Dışarıda spor yaparken yalnızca motivasyon değil, doğru kıyafet seçimi de önemli. Özellikle sonbaharda hava kısa sürede değişebiliyor.
2: Man sollte sich aber auch nicht zu warm anziehen, denn durch die Bewegung wärmt man sich von selbst auf. Beim Joggen zum Beispiel, da sollte ich immer so starten, dass mir zu Beginn noch ein bisschen kühl ist. Was aber oft völlig vergessen geht, das ist die Sichtbarkeit bei den Klamotten für draußen. Denn wer früh morgens oder abends draußen Rad fährt oder läuft, der muss unbedingt helle und reflektierende Kleidung tragen.
1: Serin havalarda spor yaparken çok kalın giyinilmemeli. Ayrıca kıyafetlerin karanlıkta görülür olması, açık renkli ve reflekte olan kıyafetlerden oluşması öneriler arasında. Bir başka sorun da düzenli spor alışkanlığı olmayanlar. Başlamak kolay, devam etmek çoğu zaman zor.
2: Also ich kann völlig verstehen, wenn es einem schwerfällt, mit Sport anzufangen. Ich sehe zum Beispiel auf Social Media oft Leute, die 6-mal die Woche Sport machen oder auf einen Triathlon trainieren. Da kann ich nicht mithalten. Deswegen ganz wichtig, den Druck rausnehmen und was finden, was einem Spaß macht und im Alltag klappt. Und dann auch nicht gleich von 0 auf 100 starten, sondern vielleicht erstmal 2-mal die Woche in die Schwimmhalle, ins Fitnessstudio, joggen oder auch zu Hause Yoga machen.
1: Spor neredeyse sıfırdan başlayanların nasıl daha düzenli hale gelebileceği ve spor alışkanlığı günlük hayata nasıl yerleştirilebileceği ayrı bir konu. Zevkle yapılan sporlar zorlanma gerektirmiyorsa ve güne uygunsa daha başarılı olunabiliyor. Önemli olan kendine uygun bir başlangıç yapmak, gerçekçi hedefler belirlemek ve hava koşullarına göre hazırlanmak. Bir diğer konuda yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Bundesliga'da pazar günü saat 15.30'da oynanacak Erste FC Köln, Borussia Mönchengladbach derbisi öncesi heyecan tırmanıyor. 50 bin biletin tükendiği dev maç, NRW'deki yeni Stadion Allianz'ın güvenlik modelinin ilk büyük testi olacak. Yeni konsepte göre stat içi güvenlik kulüplere devredilirken, polis stadyum çevresinde daha az sayıda personelle görev yapacak. KVB hatlarındaki çalışma nedeniyle Gladbach taraftarlarını taşıyan özel tren Ehrenfeld yerine Köln Messe Deutz durağında duracak. Sportif açıdan zor günler geçiren takımlardan Köln'de hücum oyuncuları Thijs Dalinga ve Ragnar Ake sakat. Son sıradaki Gladbach'ta ise yeni teknik direktör Alexander Blesin ilk maçına çıkacak.
0: Metropol FM Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki doğum günü kutlamasına katılması siyasilerin tepkisini çekti. Başbakan Friedrich Merz ziyaretten büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı. SPD ve Yeşiller'den de sert eleştiriler geldi. SPD'li Ralf Stegner ise Schröder'in Putin'le temasının barış görüşmeleri açısından yararlı olabileceğini savundu. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Güllü Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

neresin? Kim bilir kimlerlesin? Bu çantanın derisi için 8 hayvan öldü. Özel tasarım vermesin. Beni

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: What? En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.

0: giderken.
1: What? Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

shots, what's poppin', my G?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın ortasında

0: Love, love, ich küsch love. Love, love, love, ich küsch love. Love, love, love, love, ich küsch love. Love, love, love. Yay. Valla bebek sana ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedim konum atıyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedim konum atıyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıklara

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Senin radyon.
3: Aşkla sevdim.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Hoşça

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Senin radyon.

0: Jeden Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropole FM.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Yo he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.